0: İyi geceler. Amelli erkek basketbol takımımızın İzlanda deplasmanında elde ettiği 8 puanlık galibiyet, Dünya Kupası biletini garantilemesi açısından kritik bir başarıdır. Laugardalshöll Spor Merkezi'nde sergilenen bu performans, takımın uluslararası arenadaki rekabet gücünü ve teknik disiplinini kanıtlıyor.
1: İzlanda deplasmanında alınan o 8 puanlık galibiyet, adeta buz gibi bir havada içilen sıcak çay gibi içimizi ısıttı. Ama dürüst olalım, rakibitenin savunmasını delip geçmek için atom parçalayıcılar kullanmış gibiler. Laugardalshöll'deki o performansa bakınca, sanki sahada basketbol değil de satranç tahtasında büyük bir strateji savaşı dönüyor. Teknik disiplin dedikleri şey, oyuncuların her hareketi milimetrik hesaplanmış birer sanat eseri gibi görünmesiydi. Bu galibiyetle Dünya Kupası bileti cebimize girdi. Ama asıl mesele, bu performansın devamında rakiplerimizi nasıl darmadağın edeceğimizdir. Hoy hoy hoy.
0: Basketbol sahasındaki taktiksel başarıların ardından, şimdi futbol arenasındaki puan tablosu değişimine odaklanıyoruz. Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki 3. golüyle gelen galibiyet, sadece liderlik koltuğunu değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda ligin üst sıralarındaki fiziksel kondisyon farkını net bir şekilde ortaya koydu. Gençler Birliği'nin bu yükselişi, kadro derinliği ve iç saha avantajını doğru kullanma stratejisinin bir sonucu olarak teknik bir başarı niteliği taşımaktadır.
1: Göztepe karşısında 3. golü atıp liderliği kapmak tam bir kapı zili çalıyor, hemen gidip açızıydı. Galatasaray resmen ligin üst sıralarındaki kondisyon farkını rakiplerine ders verir gibi gösterdi. Gençler Birliği'nin bu yükselişi ise sanki mahallenin en hızlı koşan çocuğu yarışta herkesi geride bırakmış gibi bir sürpriz yarattı. Stratejiyi doğru kuran kazanıyor. Kondisyon farkının bu kadar net görülmesi, rakiplerin sadece teknik olarak değil, fiziksel olarak da nefes nefese kalıp sahanın ortasında çivi gibi çakıldıklarını kanıtlıyor.
0: Ahmetspor'un sahasında Trabzonspor karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyet, kulübün yükseliş grafiğini ve taktiksel disiplinini kanıtlayan kritik bir sonuçtur. Bu skor sadece 3 puan değil, bölgedeki rekabet dengelerini değiştiren ve kulübün ligdeki konumunu sağlamlaştıran stratejik bir başarıdır.
1: Ahmetspor'un bu galibiyeti sadece 3 puanlık birer sayı değil, rakibi sahanın ortasında şimdi seninle işin bitti diyerek köşeye sıkıştıran bir taktik dersi gibiydi. Trabzonspor karşısında alınan bu sonuç ligin dengelerine alt üst ederken rakiplerine strateji dediğin şey sadece kağıt üstünde yazmaz, sahada terletir mesajını en sert şekilde ver. Bu tür galibiyetler genelde bir kulübün sadece yükselişin değil, çevresindeki tüm takımları korkudan titretmeye başladığını gösteren ciddi bir güç gösterisi.
0: Ahmetspor'un elde ettiği bu kritik başarı, sadece bölgesel bir rekabetin sonucu değil, aynı zamanda savunma disiplini ve kontra atak dengesini kurabilme becerisinin bir yansımasıdır. Trabzonspor gibi tecrübeli bir rakibe karşı alınan galibiyet, takımın psikolojik direncinin arttığını ve oyun planına sadık kalarak büyük maçlarda sonuç alma kapasitesine sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu performans, ligdeki orta sıraları zorlayan takımların stratejik hamlelerle nasıl yükselişe geçebileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor.
1: Ahmetspor'un bu disiplinli oyunu rakibini sadece skorla değil, taktiksel bir satranç tahtasında mat ederek denize çekmek gibiydi. Bu tarz başarılar ligdeki dengeleri alt üst ederken rakiplerine sadece koşan değil, akıllıca koşan kazanır mesajını sertçe tokat gibi çarpıyor. Şimdilik bu kadar yuvarca.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü saha içinde durumlar biraz karışık. Beşiktaş'ın Çorum Efkar karşısında aldığı 6-0-2 gibi bir skor aslında bir futbol müsabakasından ziyade ev sahibi takımın misafirlerine sunduğu açık büfe ziyafet gibiydi. Vincenzo Italiano hocanın puan istiyoruz demesi ise ancak maçın başındaki o naif umutları hatırlatıyor. Çünkü sahada rakibe puan bırakmak değil, onları resmen sahadan silmek için bir taktik savaşı izledik. Çorum FK bu skora rağmen hala ayakta durabiliyorsa muhtemelen savunma hattı maçın başından itibaren biz sadece aynanı süreceğiz moduna girip topu kale direğine doğru göndermekle yetinmiştir. Beşiktaş'ın bu net üstünlüğü, rakibin sadece puan kaybetmesini değil, ligdeki varlığını ciddi şekilde sorgulamasını sağlayan bir ders niteliğindeydi.
1: Beşiktaş'ın sergilediği bu ezici üstünlük sadece bir skor tabelası değil, aynı zamanda taktiksel disiplin ve fiziksel kondisyonun yarattığı mutlak bir uçurumun göstergesidir. Çorum, FK'nin oyun içinde direnç gösterememesi, savunma hattının organizasyonel olarak çözüldüğünü ve rakip ataklara karşı hiçbir yapısal cevap veremediğini kanıtlıyor. Bu sonuç, A liglerde mücadele eden ekipler için ligin sert gerçeklerini hatırlatan, taktiksel hataların ağır bedellerini ödemeyi gerektiren ibretlik bir tablo çiziyor doğru.
0: Beşiktaş'ın Çorum FK karşısında kurduğu o adeta kapı çarpma usulü üstünlükten sonra şimdi İspanya sahnesine, Katalanların şov alanına bakıyoruz. Barcelona'nın Rayo Vallecano karşısında sergilediği 5 golle dolu performans, rakibi resmen bir futbol maçında değil de mahalle turnuvasındaki bir antrenman maçında gibi hissettirmiş. Valencia takımı için bu skor sadece bir mağlubiyet değil, savunma hattının kale direklerini korumayı tamamen unutup sizler gelsin dediği bir teslimiyet belgesi gibi duruyor. Barcelona'nın averajla liderliği kapıp alması ise ligin geri kalanına şu mesajı veriyor. Eğer oyununuzu kusursuz oynamazsanız sahada sadece izleyici olarak kalırsınız. Hoy hoy hoy.
1: Barcelona'nın Rayo Vallecano karşısındaki performansı sadece skor odaklı bir üstünlük değil, taktiksel derinliğin ve kolektif oyunun yarattığı sistematik bir baskının ürünüdür. İspanyol futbolunda bu denli net bir farkın oluşması, rakip savunmanın bireysel hatalarından ziyade Barcelona'nın geçiş oyunundaki hızını ve alan kontrolündeki kusursuzluğunu yansıtmaktadır. Bu sonuç, ligin üst sıralarında yer alma hedefi olan takımlar için organizasyonel disiplinin ne kadar kritik bir belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
0: Katalanların o şatafatlı oyunundan sonra İngiltere'ye geçtiğimizde, Arsenal'in Aston Villa karşısında sergilediği performans tam bir stratejik satranç örneğiydi. Birer golle kazanılan bu maçta, topçular sadece 3 puanı değil, aslında rakibinin direncini kırarak sahadaki üstünlüğünü perçinledi. Aston Villa'nın o kaotik savunma hattının Arsenal'in disiplinine karşı adeta bir kalkan gibi erimesi Premier Lig'deki sert gerçekleri bir kez daha yüzümüze çarptı.
1: Arsenal'in Aston Villa karşısındaki kontrollü üstünlüğü, Premier Lig'deki fiziksel sertliğin ötesinde taktiksel zekanın ve sabrın önemini vurguluyordu. Topçular, rakibinin oyun kurma dinamiklerini analiz ederek hata yapmaya zorlayan bir strateji izledi. Ve bu disiplin, maçın kontrolünü tamamen ellerinde tutmalarını sağladı. Bu sonuç, sadece 3 puanı değil, yüksek tempolu liglerde doğru zamanlama ve taktiksel sadakatin belirleyici gücünü kanıtlıyor.
0: Arsenal'in bu satranç hamlesi aslında bir nevi sessizce boğma taktiğiydi. Rakibi sürekli hata yapmaya zorlayıp yorana kadar beklediler. Aston Villa gibi dirençli bir takımın topçuların o soğukkanlı disipline karşı çözümsüz kalması Premier Lig'in artık sadece koşu mesafeleriyle değil, satranç tahtasındaki taşların yerini doğru hesaplamakla kazanıldığını gösteriyor. Arsenal resmen bizimle dans etmek istiyorsan önce ritmimize uyup terlemeden çarpmalısın dedi. Ve Villa bu denklemi çözemeden sahadan silindi.
1: Arsenal ve Aston Villa arasındaki taktiksel mücadele, güncel futbolun sadece fiziksel güç değil, yüksek düzeyde zihinsel hazırlık gerektirdiğini net bir şekilde kanıtladı. Bu stratejik disiplinin zaferi, modern futbolun gelişimindeki en kritik unsurlardan biri olarak literatüre geçecektir. Şimdilik bu kadar.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: Report. İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerleri bağlayın çünkü saha içinde durumlar biraz karışık. Beşiktaş'ın Çorum Efkar karşısında aldığı 6-0-2 gibi bir skor aslında bir futbol müsabakasından ziyade ev sahibi takımın misafirlerine sunduğu açık büfe ziyafet gibiydi. Vincenzo Italiano hocanın puan istiyoruz demesi ise ancak maçın başındaki o naif umutları hatırlatıyor. Çünkü sahada rakibe puan bırakmak değil, onları resmen sahadan silmek için bir taktik savaşı izledik. Çorum FK bu skora rağmen hala ayakta durabiliyorsa muhtemelen savunma hattı maçın başından itibaren biz sadece aynı onu süreceğiz moduna girip topu kale direğine doğru göndermekle yetinmiştir. Beşiktaş'ın bu net üstünlüğü, rakibin sadece puan kaybetmesini değil, ligdeki varlığını ciddi şekilde sorgulamasını sağlayan bir ders niteliğindeydi.
1: Beşiktaş'ın sergilediği bu ezici üstünlük sadece bir skor tabelası değil, aynı zamanda taktiksel disiplin ve fiziksel kondisyonun yarattığı mutlak bir uçurumun göstergesidir. Çorum, FK'nin oyun içinde direnç gösterememesi, savunma hattının organizasyonel olarak çözüldüğünü ve rakip ataklara karşı hiçbir yapısal cevap veremediğini kanıtlıyor. Bu sonuç, alt liglerde mücadele eden ekipler için ligin sert gerçeklerini hatırlatan, taktiksel hataların ağır bedellerini ödemeyi gerektiren ibretlik bir tablo çiziyor doğru.
0: Beşiktaş'ın Çorum, FK karşısında kurduğu o adeta kapı çarpma usulü üstünlükten sonra şimdi İspanya sahnesine, Katalanların şov alanına bakıyoruz. Barcelona'nın Rayo Vallecano karşısında sergilediği 5 golle dolu performans, rakibi resmen bir futbol maçında değil de mahalle turnuvasındaki bir antrenman maçında gibi hissettirmiş. Valencia takımı için bu skor sadece bir mağlubiyet değil, savunma hattının kale direklerini korumayı tamamen unutup sizler gelsin dediği bir teslimiyet belgesi gibi duruyor. Barcelona'nın avarajla liderliği kapıp alması ise ligin geri kalanına şu mesajı veriyor. Eğer oyununuzu kusursuz oynamazsanız sahada sadece izleyici olarak kalırsınız. Hoy hoy hoy.
1: Barcelona'nın Rayo Vallecano karşısındaki performansı sadece skor odaklı bir üstünlük değil, taktiksel derinliğin ve kolektif oyunun yarattığı sistematik bir baskının ürünüdür. İspanyol futbolunda bu denli net bir farkın oluşması, rakip savunmanın bireysel hatalarından ziyade Barcelona'nın geçiş oyunundaki hızını ve alan kontrolündeki kusursuzluğunu yansıtmaktadır. Bu sonuç, ligin üst sıralarında yer alma hedefi olan takımlar için organizasyonel disiplinin ne kadar kritik bir belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
0: Katalanların o şatafatlı oyunundan sonra İngiltere'ye geçtiğimizde, Arsenal'in Aston Villa karşısında sergilediği performans tam bir stratejik satranç örneğiydi. Birer golle kazanılan bu maçta, topçular sadece 3 puanı değil, aslında rakibinin direncini kırarak sahadaki üstünlüğünü perçinledi. Aston Villa'nın o kaotik savunma hattının Arsenal'in disiplinine karşı adeta bir kalkan gibi erimesi Premier Lig'deki sert gerçekleri bir kez daha yüzümüze çarptı.
1: Arsenal'in Aston Villa karşısındaki kontrollü üstünlüğü, Premier Lig'deki fiziksel sertliğin ötesinde taktiksel zekanın ve sabrın önemini vurguluyordu. Topçular, rakibinin oyun kurma dinamiklerini analiz ederek hata yapmaya zorlayan bir strateji izledi. Ve bu disiplin, maçın kontrolünü tamamen ellerinde tutmalarını sağladı. Bu sonuç, sadece 3 puanı değil, yüksek tempolu liglerde doğru zamanlama ve taktiksel sadakatin belirleyici gücünü kanıtlıyor.
0: Arsenal'in bu satranç hamlesi aslında bir nevi sessizce boğma taktiğiydi. Rakibi sürekli hata yapmaya zorlayıp yorana kadar beklediler. Aston Villa gibi dirençli bir takımın topçuların o soğukkanlı disipline karşı çözümsüz kalması Premier Lig'in artık sadece koşu mesafeleriyle değil, satranç tahtasındaki taşların yerini doğru hesaplamakla kazanıldığını gösteriyor. Arsenal resmen bizimle dans etmek istiyorsan önce ritmimize uyup terlemeden çarpmalısın dedi. Ve Villa bu denklemi çözemeden sahadan silindi.
1: Arsenal ve Aston Villa arasındaki taktiksel mücadele, güncel futbolun sadece fiziksel güç değil, yüksek düzeyde zihinsel hazırlık gerektirdiğini net bir şekilde kanıtladı. Bu stratejik disiplinin zaferi, modern futbolun gelişimindeki en kritik unsurlardan biri olarak literatüre geçecektir. Şimdilik bu kadar.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Sahne ışıkları yanıyor ve mikrofon başında yine ben var. Beşiktaş'ın Çorum FK karşısında 6-2'lik skorla sergilediği performansı izlerken sanki rakibi değil de kale direklerini hedef almış gibi bir gol yağmuru gördük. Archie Brown'un o havalı göndermelerine, Orkun Kökçü'nün biz o toplara girmiyoruz cevabıyla noktayı koyması ise tam bir satranç hamlesiydi. Adam resmen seninle boş işlerle uğraşacak vaktim yok. Ben sahada sanatı icra ediyorum. Çorumlular bu skorla muhtemelen bir süre maçın neresinde olduklarını sorgularken Orkun'un bu soğukkanlı ve zekice cevabı derbi öncesi tansiyonu tavan yaptırdı. Savunma hattını kağıttan kaplan gibi bırakıp böyle net bir cevap vermek sadece fiziksel güç değil, ciddi bir beyin jimnastiği ister.
1: Orkun Kökçü'nün bu cevabı modern futbolun sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda yüksek disiplin ve zihinsel dayanıklılık gerektiren bir branş olduğunu kanıtlıyor buldu. Rakibin eleştirel göndermelerini kişiselleştirmeden saha içi performansı ve teknik üstünlüğü ön plana çıkarması, oyuncunun profesyonellik anlayışını net şekilde ortaya koyuyor. Bu tür soğukkanlı yaklaşımlar, saha içindeki gereksiz gerilimi azaltırken sporcunun odak noktasının sadece oyunun kalitesi olduğunu vurguluyor.
0: Orkun Kökçü'nün o seninle uğraşamam tavrından sonra sahaya baktığımızda Ahmetspor'un Trabzonspor karşısında sergilediği geri dönüş gerçekten sinir bozucu derecede etkileyiciydi. Birer puanı bile zor çıkaranların mağlubiyetten dönüş yaparak 3 puanı cebe tıkaması Karadeniz fırtınasının bazen sadece rüzgarla değil karşı tarafın inadıyla çarptığı bir duvara tosladığını gösteriyor. Maçı 1-0 geriden çevirmek her takımın harcı değildir ama Ahmetspor o sahada adeta biz buradayız diye bağırdı. Trabzonspor'un savunma hattı sanki maçın son yarısında uyku moduya geçmiş gibi bir boşluğa düştü. Bu sonuç sadece bir skor değil, istikrar arayanlar için gerçek birer kabus senaryosu. Çünkü bu tip geri dönüşler rakibin motivasyonunu değil, doğrudan özgüvenini yerle bir ediyor.
1: Ahmetspor'un sergilediği bu dirençli performans sadece fiziksel bir kondisyon meselesi değil, aynı zamanda taktiksel disiplinin ve doğru anlarda yapılan risklerin bir ürünüdür. Trabzonspor gibi köklü bir camianın savunma hattında yaşanan kopuşlar, oyunun son bölümünde stratejik hataların veya odak kaybının ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Bu tür geri dönüşler, Türk futbolunda taktiksel çeşitliliğin ve kolektif ruhun önemini bir kez daha ön plana çıkararak ligin rekabet seviyesinin yükseldiğini kanıtlıyor.
0: Trabzonspor gibi köklü ve genelde domine eden bir gücün savunma hattının maçın sonunda adeta fişini çekmesi aslında büyük bir uyarı çanını çalıyor. Savunma oyuncularının son bölümlerde konsantrasyon kaybı yaşaması sadece fiziksel yorgunluk değil, bazen rakibin inadına karşı psikolojik olarak teslim olma durumudur. Ahmetspor bu boşluğu sanki bir kapı aralanmış gibi hızla değerlendi. Bu tür maçlar bize gösteriyor ki, futbol sadece taktik tahtasındaki taşların yerini değiştirmekle bitmiyor. Sahada o anki ruh halini yönetemeyenler her zaman daha dirençli olanın kurbanı oluyor. Trabzonspor'un bu kopuşu, ligdeki diğer ekipler için dikkatli olun, oyun bitti sandığınız an aslında yeni başlıyor mesajını veren sert bir ders niteliğinde.
1: Bu tür savunma zafiyetleri aslında kulüp yapılandırmalarındaki derinleşen, stratejik eksikliklerin somut birer dışa vurumudur. Takımın sadece son bölümlerdeki fiziksel yorgunluğunu değil, oyun kurarken uygulanan sistemin sürdürülebilirliğini sorgulayan bu sonuçlar, ligdeki dengeleri kökten değiştirecektir. Savunma disiplininin kırıldığı anlarda ortaya çıkan boşluklar, yüksek profilli takımların sadece bireysel yeteneklere güvenmesinin kolektif direnç karşısında ne kadar savunmasız kalabileceğini açıkça göstermektedir.
0: Trabzonspor'un o son bölümlerdeki odak kaybı, sanki maçın bitiş düdüğünü şimdiden duymuş ama sadece kendi kulaklarında yankılanan bir hayale tutunmaları gibi duruyor. Savunma hattının bu şekilde dağılması rakibin taktiksel başarısından ziyade Biz zaten kazandık özgüvenin getirdiği o tehlikeli ve kibirli gevşemeden kaynaklanıyor. Bir takımın savunma disiplinini bu kadar kolay teslim etmesi, ligdeki diğer ekipler için aslında birer hayal değil, açık bir davet mektubu niteliğinde. Bu durum gösteriyor ki sahada sadece fiziksel güç değil, son saniye kadar gardını düşürmeyen o çelik gibi irade her zaman kazanıyor.
1: Sahadaki disiplinsizliğin yarattığı bu sonuçlar sadece teknik kadronun değil, kulüp yönetiminin de stratejik planlamada ne kadar sağlam durabildiğini test eden kritik bir gösterge haline geldi. Bu tür hataların maliyeti yüksek olduğunda, ligin genel rekabet dengesi ve takımların oyun karakterleri kökten sarsılabilir. Şimdilik bu kadarca.
2: 20 dakikada tam bir maç, 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman, geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzur veren sessizliğinde hava durumunu paylaşıyorum. İstanbul'da 23 derece sıcaklık ve %100 nemle oldukça nemli bir gece çanırken, Ankara 19 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyor. İzmir ise 26 derece ile geceyi ısıtıyor. Bu güzel havada dostlarınızla sahilde yürüyüşe çıkmak için harika bir zaman olabilir. Gecenin bu huzurlu saatlerinde gökyüzünün tadını çıkarırken müziğin akışına kendinizi bırakın. Şimdilik bu kadar. Birazdan notaların dünyasında buluşuyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Müderris Salih Rüştü Bey Sokak ile Hakkı Şehit Han Sokak arasında yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık bir dakika gecikme yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi, Çoban Çeşme Edirne Kapı Yolu ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi üzerindeki yol çalışmaları, bölgedeki araç akışını doğrudan etkileyerek alternatif güzergahlara yönlendirme gerektiriyor. Bu bölgesel yol çalışmaları sadece geçici bir trafik aksaması değil, İstanbul'un kentsel dönüşüm ve altyapı modernizasyonu stratejisinin kritik bir parçasıdır. Özellikle Çoban Çeşme gibi yoğun ticaret hacmine sahip noktaların yapısal iyileştirmeleri, uzun vadede toplu taşıma verimliliğini artırarak karbon salınımını azaltmayı hedeflemektedir. Şehir içi ulaşımda bu tür zorunlu dönüşümler, sürücülerin sabrını test etse de modern bir metropolün sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri, İstanbul'un modernleşme hedefleri doğrultusunda sadece bugünün konforunu değil, gelecek nesillerin ulaşım standartlarını da doğrudan şekillendiriyor. Bu tür altyapı yatırımları, şehrin sürdürülebilir büyümesi için kaçınılmaz birer zorunluluktur. Şimdilik bu kadarca.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Tupac Shakur davasında jüri, 63 yaşındaki eski çete lideri Duane Davis'i cinayetten suçlu bularak adalet sisteminde uzun süredir beklenen hukuki netliği sağladı. Bu karar sadece bir sanatçının ölümüne ışık tutmakla kalmayıp, suç örgütleri içindeki hiyerarşinin ve şiddetin hukuk önündeki yaptırım gücünü tescillemekte. Kararın kesinleşmesi, müzik dünyasında kültürel bir mirasın korunması ve geçmişteki suç olaylarının hesap verebilirliğinin kanıtlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu mahkumiyet, suç örgütlerinin sivil hayat ve kültürel değerler üzerindeki yıkıcı etkisini hukuki bir zeminde belgelemektedir. Sanatçının ölümü üzerinden şekillenen bu dava, şiddetin kitle kültüründeki yansımalarını ve kurumsal suçun bireysel özgürlükleri nasıl tehdit ettiğini somutlaştırmaktadır. Adalet sisteminin bu net kararı, toplumsal hafızadaki belirsizliği gidererek hukuk devletinin koruyucu rolünü perçinlemektedir. Mahkemenin bu kararı, suç örgütlerinin yarattığı kaosun sadece bireysel şiddet değil, toplumsal dokuyu ve ifade özgürlüğünü tehdit eden sistematik bir sorun olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sanatçının trajik ölüm üzerinden kurulan bu hukuki süreç, kamu figürlerinin güvenlik hakkı ile kriminal yapıların sınırlarını belirleyen kritik bir emsal teşkil etmektedir. Adaletin tecellisi, suçun anonimleştiği alanlarda hukuk devletinin koruyucu gücünü ve kişisel hakları savunmadaki kararlılığını yeniden tescil etmiştir. Bu hukuki süreç, şiddetin kültürel üretimi ve bireysel yaşam üzerindeki yıkıcı etkilerini yargı nezdinde tescilleyerek önemli bir kapanış yaptı. Adalet sisteminin bu net duruşu, suç örgütlerinin kamu düzenini bozma kapasitesine karşı hukuk devletinin kararlı tavrını göstermektedir. Şimdilik bu kadar Arda.
1: 20 dakikada tam bir maç, 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman, geri dönüş için yeterli zaman, öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball, hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Türkiye'deki bu tür aksamalar, toplu taşıma sistemlerini ve ticari taşımacılığı doğrudan etkileyerek şehir ekonomisini de dolaylı olarak yavaşlatmaktadır. Belediye planlamalarında ulaşım sürekliliğinin korunması, kentsel yaşam kalitesini artırmak adına kritik bir öncelik teşkil ediyor. Trafik aksaklıklarının yarattığı bu karmaşa, şehir içi mobilite planlamasının ne kadar kritik birer bileşen olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Altyapı çalışmalarının sürdürülebilirliği ile günlük yaşamın akışını dengelemek, kentsel dirençliliği sağlamak adına hayati önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Cihacı.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: sabahlar. Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Vedat, Muriçi sadece fiziksel gücüyle değil, İspanya'daki El Pirata lakabıyla kazandığı özgün marka değeriyle de dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil, Kosovalı oyuncunun sahada sergilediği direnç ve taktiksel disiplin, kulübün uzun süredir aradığı atletik liderlik profilini tam olarak karşılıyor.
1: El Pirata lakabı, kulağa sanki korsan gemilerinde hazine taşıyan değil de, rakip defansın üzerine boşalmış birer kargo konteyneri gibi çarpıp duran bir devin hikayesi gibi geliyor. Bu adam sahada sadece topu kovalamıyor. Resmen rakipler için taş duvarı aşmaya çalışırken oluşan o gürültülü yankıyı temsil ediyor. İspanya'da bu lakabı alması tesadüf değil. Çünkü fiziksel gücüyle rakip stoperleri birer tost makinesine çevirirken taktiksel disipline de onları nereden çıktı bu dev dedirterek şaşırdı. Fenerbahçe bu atletik liderliği ararken aslında sahada korku salan, dokunduğunda yerinden oynatılamayacak bir kale duvarı bulmuş oldu.
2: Hoy hoy hoy.
0: Sporting Lisbon'un Muhammed Leão transferinden elde edeceği 1 milyon 140 bin euro tutarındaki yetiştirme bedeli, kulübün finansal sürdürülebilirliği ve genç yeteneklere yatırım stratejisi açısından kritik bir kazanç. Bu ödeme sadece geçmişteki bir yatırımı telafi etmekle kalmayıp, oyuncunun kariyerindeki yükselişini ve global pazardaki değer artışını somut bir şekilde tescil etmektedir. Kulübün bu tür modellemelerle finansal risklerini dağıtması, modern futbol ekonomisinde stratejik bir hamle.
1: Sporting Lisbon resmen hadi bakalım çocuk büyüdü, şimdi parayı toplayalım demiş. Adeta bir ticaret merkezinde üzerine etiket yapıştırılmış ürün gibi Muhammed Leão'yu pazarlamışlar. Bu kadar büyük bir yetiştirme bedeli, kulübün sadece futbolu değil, o küçük çocuğun gelecekteki maaş çeklerini bile önceden satıp nakde çevirdiğini gösteriyor. Transfer piyasası artık bir futbol sahası değil, her oyuncunun gelişim grafiği üzerinden kurulan devasa bir borsa haline geldi. Lisbon bu hamleyle cebine koyduğu parayla bir sonraki altın yumurtlayan tavuğunu çoktan kapmaya hazırlanıyor.
0: UEFA'nın belirlediği son dakika kısıtlamaları, kulüplerin kadro planlamasında hata payını sıfıra indirirken, yarın gece saat 0'ınca sona erecek süre, stratejik bir risk yönetimi gerektiriyor. Bu katı takvim, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi yüksek bütçeli organizasyonlarda kulüplerin belirsiz transfer senaryoları yerine kesinleşmiş isimlerle kadrolarını sabitlemelerini zorunlu kılıyor. Camavinga için Galatasaray'ın Real Madrid hamlelerine odaklanması, sadece bir transfer takibi değil, Avrupa devlerinin rotasındaki olası boşlukları önceden analiz eden proaktif bir stratejidir. Fransız yıldızın piyasa değeri ve fiziksel kapasitesi göz önüne alındığında, Real Madrid'in kadro derinliğini artırma isteği bu oyuncuyu merkez noktaya yerleştiriyor ve Galatasaray yönetimi bu karmaşık satranç tahtasında boşalan koltukları hemen doldurmaya hazırlanıyor.
1: Galatasaray yönetimi şu an satranç tahtasında sadece taşları değil, rakibin hamle yapamayacağı o kritik kareleri hesaplıyor. Real Madrid gibi devlerin rotasındaki oyuncuları takip etmek, aslında onların neyi dışladığını veya neyi yedeklediklerini avlamak demek, Camavinga bu denklemde tam bir açık kapı potansiyeli taşıyor. Eğer Galatasaray bu hamleyi gerçekleştirirse, sadece bir yıldız transferi değil, Avrupa devlerinin radarına takılan ama ulaşamadıkları o stratejik boşluğu dolduran keskin birer taşla tahtayı domine ederler.
0: Camavinga gibi dinamik ve fiziksel gücü yüksek bir oyuncunun radarında olması, Galatasaray'ın sadece yerel değil, küresel rekabet standartlarını hedeflediğini gösteriyor. Bu hamle, kulübün kadro mühendisliğinde risk yönetimi ile vizyoner planlamayı aynı potada erittiği, modern futbolun gerektirdiği stratejik bir konumlanma. Avrupa devlerinin karar mekanizmalarındaki nüansları takip ederek bu tür boşlukları yakalamak, kulübün finansal ve sportif sürdürülebilirliğini uzun vadeli güvence altına alacak.
1: Camavinga meselesi aslında sadece bir transfer değil, Galatasaray'ın Avrupa devlerinin sofrasındaki kalan parçaları toplama sanatı. Eğer bu operasyon başarıya ulaşırsa, yönetim sadece bir oyuncu değil, Real Madrid'in bile başını ağrıttığı o stratejik boşluğu dolduran birer ustalık eseri kazanmış olacak. Bu satranç tahtasında doğru taşın doğru kareye konulması kulübü sadece yerel bir güç değil, küresel bir rakip haline getirir. Şimdi biraz müzik eşliğinde modumuzu yükseltelim.
3: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

İyi sabahlar. Şanghay Güç Birliği Örgütü'nün Bişkek'te düzenlenecek 25. yıl zirvesi, Türkiye'nin Batı İttifakı dışındaki stratejik derinliğini ve çok kutuplu dünya düzenindeki konumunu kritik bir sınav noktasına taşıyor. Bu birlik içinde yer alma çabası, sadece bölgesel bir tercih değil, ticaret rotalarının çeşitlendirilmesi ve Orta Asya pazarlarına doğrudan erişim gibi somut ekonomik kazanımlar için hayati önem taşıyor. Örgütle gelişen bu yakınlaşma, Türkiye'nin dış politikada dengeleyici rolünü güçlendirirken, küresel jeopolitik dengelerin kaydığı bir dönemde ulusal güvenliği farklı merkezlerden tahkim etme stratejisinin bir parçasıdır. Şanghay Güç Birliği Örgütü ile kurulan stratejik dengelerden sonra, küresel ekonomiyi temelinden sarsabilecek teknolojik risklere odaklanıyoruz. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yapay zekanın finansal sistemlerde oluşturabileceği ciddi siber güvenlik açıklarını ve bunu tetikleyebileceği küresel ekonomik durgunluğu 20 Maliye Bakanlarına raporladı. Bu durum, bankacılık altyapılarındaki güvenliğin zayıflaması halinde doğrudan halkın birikimlerinin risk altına girmesi ve ticaretin durma noktasına gelmesi anlamına geliyor. Teknolojinin kontrolsüzce finansal sistemlere entegre edilmesi, sadece veri hırsızlığı değil, dünya genelinde sermaye akışının felç olması gibi büyük çaplı ekonomik krizleri tetikleyip, yapay zekanın finansal sistemlerdeki rolü sadece teknik bir risk değil, aynı zamanda egemenlik ve güven meselesidir. Kontrolsüz algoritmaların küresel ticaret ağlarını yönetmesi, ulusların ekonomik bağımsızlığını teknoloji devlerinin insafına bırakması anlamına gelir. Bu durumun yarattığı siber açıklar, sadece bireysel kayıplara değil, devletlerin stratejik rezervlerinin ve kritik altyapılarının felç olmasına yol açarak küresel finansal

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün her yere farklı bir hikaye fısıldadığı harika bir salı sabahına uyandım. İstanbul %100 nemle, oldukça nemli ve 22 derece sıcaklıkla başlıyor. Ankara ise 18 derece ile daha serin bir hava sunuyor. İzmir'de güneşi tam olarak 25 derece sıcaklık karşılıyor. Bu güzel havada sahil kenarında yürüyüş yapmak için harika bir gün olabilir. Günün geri kalanında gökyüzü size neşe ve huzur getirsin. Harika bir gün dilerim. Şimdi müziğin tınılarıyla buluşma vakti. Keyifli dinlemeler.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Küçük Bakkalköy istikametinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araçlarda 18 dakikalık ciddi gecikmeler gözleniyor. Sarıyer Levent Kavşağı ve İstanbul Çevre Yolu girişlerinde de 15 ve 14 dakikalık aksamalar yaşanırken Çekmeköy bölgesinde trafik akışı daha stabil seyrediyor. Alternatif güzergahları kullanarak bu yoğun noktaların dışına çıkmak, sabah trafiğinde zaman kaybını en aza indirecektir. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki yapılaşma artışı ve ana arterlerin kapasite sınırlarına dayanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki bu gecikmeler, lojistik ağın verimliliğini düşürerek ekonomik maliyetleri artırmaktadır. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma hatlarının güçlendirilmesi ve alternatif güzergahlara yayılımı, bireysel araç kullanımından kaynaklı bu yoğunluğun kalıcı çözümünde kritik bir rol oynayacaktır. Ulaşım altyapısındaki bu yapısal sorunların çözümü için sadece fiziksel genişleme değil, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşımanın önceliklendirilmesi şart. Bu stratejik dönüşüm hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel hareketliliği sürdürülebilir kılacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Küçük Bakkalköy istikametinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araçlarda 18 dakikalık ciddi gecikmeler gözleniyor. Sarıyer Levent Kavşağı ve İstanbul Çevre Yolu girişlerinde de 15 ve 14 dakikalık aksamalar yaşanırken Çekmeköy bölgesinde trafik akışı daha stabil seyrediyor. Alternatif güzergahları kullanarak bu yoğun noktaların dışına çıkmak, sabah trafiğinde zaman kaybını en aza indirecektir. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki yapılaşma artışı ve ana arterlerin kapasite sınırlarına dayanmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki bu gecikmeler, lojistik ağın verimliliğini düşürerek ekonomik maliyetleri artırmaktadır. Şehir içi ulaşımda toplu taşıma hatlarının güçlendirilmesi ve alternatif güzergahlara yayılımı, bireysel araç kullanımından kaynaklı bu yoğunluğun kalıcı çözümünde kritik bir rol oynayacaktır. Ulaşım altyapısındaki bu yapısal sorunların çözümü için sadece fiziksel genişleme değil, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonu ve toplu taşımanın önceliklendirilmesi şart. Bu stratejik dönüşüm hem bireysel konforu artıracak hem de kentsel hareketliliği sürdürülebilir kılacaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere ayrı bir hikaye anlatıyor. İstanbul 22 derece sıcaklıkla nemli ama parlak başlarken Ankara 19 derece ile daha sakin ve duru bir sabah sunuyor. İzmir ise 25 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir hava sunuyor. Bugün dışarı çıkıp derin bir nefes almak için mükemmel bir gün. Gökyüzünün bu eşsiz renkleri arasında gününüz neşe ve huzurla dolsun. Şimdi rotamızı notalara çeviriyoruz. Müzikle kalın.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.